Amen. Yeshua kenin eşi. Nişine nahkuk. Mağat sıkı kenin minöğünden. Şimam piçimak. Şimam piçimak kenin. Kantuku kenin onki işaya siwe tutanank. Keka ekan yahtawek. Keka ekan yahtawek unbi maatisiun. Kihtuam şmino egi saminic. Egi saminic. Manu minu aşun pinamuak uin sun. Mishiwe keni ne wishi ka kwe tu taman. Wishka ke ka yun pin ken siwan ko. Shimi ko e chwe ni mak. E tu taman ga ye ko it ke. Shia yun pin man in my hands to give him the praise. Amen, Jesus. Me shina na kumak. Ika wishi shoen mi kunan, Jesus. Amen.